0: metal. ¡Sigan a Luis!
1: Yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, yazza, y